0: ve büyükbaş hayvanların bulundurulmaması gerektiğini hatırlatırız. Sadece köpekler, kediler ve diğer küçük hayvan türleri gibi evcil hayvanlara izin verilecektir. Sığır, at, koyun, keçi ve diğer büyük küçük hayvanlarının sahipleri yeni kente taşınmadan önce bunları satmak zorundadır. Bu kurallara uyulmaması durumunda uymayan taraflar çeşitli yaptırımlarla karşılaşacaktır. Dikkat, Hasankeyf sakinleri.
1: İyi, hatta sıma düş, kolen. Herif, kodi hatta, kodi bir çöre, bir çöre serkeli yıkıstı bu oyunu. Herif, kodi de oyunu. Nurup beni şey, ama beni şey, araba dedi. Ahir kemurat içeri dinit geldi.
2: Alttakinden üsttekini çıkarıyorsun. Dörtten dörtten sıfır. Peki dört sıfır daha dört. Yine aynı şey oldu değil mi? Şimdi sen yap diğerlerini. Bakayım yapabilecek misin? Anladım.
3: Ben yazmak istemiyorum.
2: He?
3: Yazmak.
2: Niye?
3: Çok yok.
2: Yazmak. Ben mi yazayım sana? Ben yazayım. Hocan anlamaz.
3: Anlamıyor.
4: Bir şey yapıyor ha. Ya bir neden sikerim bir şey yapıyor ya. Ya bana diyor çok. Diyorum başka çıkacağım. Diyor ilahi. Ya rakafalı. Ya kulli. Peter kes. Bakalım kesebilirsen keseceksin. Ya git o kanuna bak. Kanun neyi gösteriyor? Hiçbir hakkı yok ha. Ben bu dükkanı terk etmeyene kadar adam benim elektriğimi kesemez. سبيو سبيو سبيو ما في السبي دمقبط دمقبط دمقبط دمقبط ويجي دمقبط ورجع أقول لك دمقبط تاني عجل فبدا أنا بحد ينفنجس كير يا بيجي ما في الشباك بس سنة ما سنة ما سرقان شو يا عجل عجل ما جس كيف يا زبوك ما جس كيف يا چه یه وگه اسکیفه؟ هی؟ چه هیا؟ کتره دیه اسکیفه؟

0: Berkhan, abin sen bunları oradan su doldursana. Sen. Şey yapalım. Abim kulaklıktaki kahveti koymadı abinin de. Berkhan gel gel.
1: Sen arama.
2: Bak ne gireceğiz şimdi bak
0: ne? Bunu da doldur, bizim çarkala güzel getir.
2: Soğuk su.
0: Çarkala ha, çeşmenin suyu.
1: Ne sen? Dara bak hadi.
0: Ne?
1: Tabi hadi.
0: Güzel iyi. Bu taraf sür mü?
1: Evet, la
0: bu taraf. Başka habbek ya, ya kurban değil, besi eden tem tem.
1: Senin kusurun olur mu canım? Ya. Kusurun olmaz, bir ikinci sizi talak edin. Yeter ki su açıp hadi.
0: Sır red bir ahla. Talla, akul eksi, ben beyekim, giy esim hadi. Ben red, aşırma ben talla. Gel, ingi mutlaka yapıyorum ben. Ben red koşturum. Ne işte? Ja, ich habe es nicht
1: besser. Du hast gefällt, dann die Bafflasche, oder?
0: Hey, hacken Sie.
1: Da war der Bajid Ratz, ha?
0: Schlafen Sie.

0: Grill Chai für ihn.
1: Hä?
0: Ein Grill Chai.
1: Tamam geliyorum. Tamam.
2: Mektebe mi ihlas?
0: Nasıl başı?
2: Sınav emji piştiyse roja. Edi açıklanmış ve.
0: Ya.
2: Evet.
0: Ne harun var artık bebe.
2: Ana. Vega zane damar da menü berave binave da. Evlo hal binave da verin eski fe binin. Ev der hanmu binave menü. Tudu hazema.
0: Ben de şuna hazım.
2: Ama tudu bejez hazım hem al yedi.
0: Şimdi hazım hem al yedi yani.
2: Stadı sen.
1: Burası.
2: Burası su altında kalacak. Böyle suyun altında. Dalgıçlar böyle yüzüp buraları izleyebilecekmiş diyorlar.
1: Sen nereden biliyorsun?
2: Bu rehberler turistlere anlatınca ben de duydum. Ya, Louis tane. Ben var şu mektebe zehrim deli bir şey. Louis tane.
3: Nerede?
2: Ama belki ne yiyeceğim?
0: Belki.
2: Güzel.

Bu, yaklaşan çekiliş hakkında bir hatırlatmadır. Her aileye yeni kentimizde yeni bir ev atanacaktır. Çekiliş bu akşam saat 18'de spor salonunda gerçekleşecektir.

0: Sizin ev nerede?
1: Şöyle gidiyorsun, yukarıda orada. Şöyle gidiyorsun. Dümdüz gidiyorsun. Sonra
0: hastanenin
1: şöyle yapıyorsun.
0: Hastanenin arkasında mı?
1: Hastanenin arkasında değil bak. Dümdüz
0: böyle
1: değil.
0: Dümdüz gidiyorsun.
1: Bak hastanede dümdüz yollar bir de böyle yollar.
0: Sağa dönüyorsun.
1: Evet şöyle gidiyorsun. Fırında bize çok yakın. Öyle gidiyorsun.
0: Kütüphanenin sonra, yakınında mı?
1: Herhalde bilmiyorum. Şöyle gidiyorsun sonra şöyle gidiyorsun.
0: Gittin mi daha önce?
1: Evet gördüm de birinci ev, birinci sokak değil ikinci sokak. Hı
0: hı. Bak şu yeni yapılan camiyi görüyor musun?
1: Evet.
0: Onun arkasında kaymakamlık var.
1: Evet.
0: Kaymakamlığın arkasında da böyle sıra sıra evler var.
1: Evet.
0: İşte birinci sıra değil ikinci sıra değil üçüncü sırada üç numara, üç numaralı ev bizim ev. Yerleştirmek üzerinden. Yuh yuh. Biyolojiden bir sürü yanlış yapmış. Seneye kaldım keseyim.
2: En sonu.
0: İki yüz elli dört nedir?

0: üç çocuğun kedi üstünden çıktı.
1: Allah aşkına.
0: Allah.
1: Ne zaman? Bir şey yapmış mı değil? Şey yapmış mı böyle?
0: Ortam kapıları yiyor şimdi diyorsun çocuğa.
2: Boş ne ya hafızda? Burayı alayım böyle.
3: Hı hı. Eğdi çünkü.
2: Yok, çok dibe kadar ama.
4: Ha bayanlar da çok tecrübeli değiliz.
3: Siz ne zaman geçiyorsunuz karşıya?
2: Polise bir çabam diyor çıkmıyoruz.
3: Sanki şey olmuş, önü kısa arkası uzun olmuş.
4: Öyle. Biliyorum, şimdi ben geleceğim. Buralar uzundur daha.
2: Peki.
3: Size karşıda dükkan vermişler mi?
4: Vermişler.
3: Eğilin.

Sakinlere yönelik tazminat programı yalnızca aileler ve evli çiftler için geçerlidir. Bekarlar bu destekten yararlanamayacaktır.

0: Baban keçileri de sattı.
1: Sattık. Koyunları da sattık.
0: Hayırlısı.
1: Keçileri aslında satamadık. Biliyorlardı satmak zorundayız. Çok ucuz söylüyorlardı. Fiyat çok az söylüyorlardı.
0: Çifti kasatmıyorlardı.
1: Çifti mi? Tam hatırlamıyorum. Sanki 1500 falan diyorlardı. Bence 1500 demiyorlardı. Daha az da olabilir. Emin gel. Çok
2: dolap geliyor. Uçum.
1: Kaldır.
3: Başka?

0: gelememesi lazım.
1: Hacı var.
0: Şöyle senin. Başkol. Burası. Evet. Gayet güzel bir
1: yer. Bizim Hasan Kirtekiler'den daha iyi yani.
0: Camlar burası. Bahçesi çok güzel. Ağaçlar dikecek zaten.
1: Biz mi dikeceğiz yoksa onlar mı dikecek?
0: Yani şimdi biz de dikeceğiz. Onlar da yok. Su içtiyseniz biraz ona göre.
1: Geçmişim. Neredeyim? Malajı ben de. Bence var bir yani manzara ve serekele, minare. Ot işte hani ama veren yine. Ama mahalle ama veren ne hoşça. Ama mahalle veren hoşça. Valla. Hoşça. Hoşça. Hacı o hüneyle vurucu yani hoşça pas bükeyim.
2: Thank you.

0: Bugün hizmete alacağımız Ilısu Profesör Doktor Veysel Eroğlu Barajı ve Hidroelektrik Santrali 19 yıldır halka hizmet amacımızın eser ve hizmet siyasetimizin en somut örneklerinden biridir. Cumhuriyetimizin 100. yılı için milletimize söz verdiğimiz yatırımlardan biri olan Ilısu projesini bölge halkının hayat biçimine uygun müstakil bahçeli teraslı konutlar şeklinde inşa ettik. Bu kapsamda 875 konutu ve 154 iş yerini tamamlayarak hak sahiplerine verdik.
1: Biz AK Parti. Biz Türküyle, Kürdüyle, Arabıyla hiçbir bu ülkede yaşayan vatandaşlarımıza ayrım yapmadan sizleri Allah için seviyoruz.
2: Yeni Hasankeyf'i ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz. Sizi bekleyen birbirinden güzel etkinliklerin olduğu keyifli bir gün geçirmeniz dileğiyle.

0: Ade. Hadi Burak. Hadi. Hoş geçeyim. Kırmızı mı?
1: Hadi.
0: Hediye edin ha, hediye edin sana. Hediye edin, vurup yedik, vurup sakık, vurup yedik, vurup sakık. Hadi. Tatlı olana, hadi. Tamam mı kaydı, tamam. Tamam. Tamam, çok güzel, tamam. Tamam. Doğum, doğum. Doğum. Gel. Kala yedik, ben de bu kuvvetliyim mesela.
1: Evet.
0: Tek sıra okuyor ki toplatmayacağım, tamam. Herkes toplatmayacağım. Kala. Kala. Kala. Tamam mı?
1: Tamam.
0: Çaka geçse yedik, soğuk ne?
1: Evet.

0: Chuck.
1: Is that our
0: favorite song?
1: Sen ne
0: yapıyorsun? Evet. Ben arkadaşımla geldim. Bak kahve içiyorum. Bak arkadaşlarım. Şerif nasıl işten sabah hemen? Ne yapıyorsun?
1: İyi.
0: Ben.
1: Ne yapıyorsun?
0: Anne ne yapıyor anne?
1: İyi. Çok iyi geldi. İyi.
0: Ne zaman geleceğim?
1: Evet.
0: Sınavlarım bitsin geleceğim.
1: Tamam.
0: Tamam mı? Sınavlarım bitince gelirim ben.
1: Tamam.
0: Sömestr tatilinde.
1: Tamam.
0: Tamam.
1: Tamam.
0: Üzülüyorsun benden uzakta olduğun için.
1: Evet. Ne gideceğim?
0: Yalancı.